0: Hani sakıncayla yapılan başarılar geldiler.
1: I'm just 7 7 Victor coming. Cover control of 129 at 1%.